0: Allahümme Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulüp nasıl kapışacak o sisi? Bela kadar çay hoş mu kirmen de çirki? Haydi kirim haydi.
2: La bela çirirani ma harcay. Kalesi ve gıhı gıhı.
3: La ya çirivi la. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zuka.

şimdi nerede? Karamaniyatta gelip kim azına şükürdü Kurdistan era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişim. Gerekam gelip. Bekev nevi dozeda. Uan dozada bernedin. Zilan. Ali Zilan.

Can vaze da kedim seri bir cuva diyaran Vaze bi ser kela dili khuda mijur bum bisaj khaman kula

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Babana
2: önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Kaç kaldın Bekri? Nasılsın
1: oğlum?
0: Bekri!
1: Efendim?
0: Dayanı! Kule bile sakın kapışın ki akıl sesi! Bile kıda hapı çayı koç bu kirli de çöpki! Haydi bir kirem haydi!
2: La bile kirli hani mi harcayın? Kalesi mi gıhı gıhı?
0: La ya kirli bile! Çayını adına, gayrı çayını adıkum. Ente zuğa, şu fışlar...

ayoy. Müşterane got mere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredi kevo ele ve teni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama et serbi keve sevenge serey memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina sevece seve khalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xoran ezbe strani juan ra

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Bi hesta evine wan u giridana wan Bir ribertiye u gelekhara

Gelen azim malim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malim harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malim harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malim harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malim harap.

0: rouge, l'encre rouge. Mon Dieu.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

evin adilimin, Ronya çavimin. Min biriyat ekirli, kes kuysun deramın.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrim ve çenti.